aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

Aşka aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz. 8 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, haber başlıkları, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Değerli dinleyenler, peş peşe sert açıklamalar denilmiş. Amerika, İran'ı vurduk açıklamasında bulundu. Tam da dünyanın anlaşma sağlanacağını beklediği saatlerde Amerika İran'ı vurduğunu duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre 7 Mayıs'ta Amerikan donanmasına ait güdümlü füze Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerledi. Geçiş sırasında İran güçlerinin çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük tekneyle saldırı girişiminde bulunduğu duyuruldu. Açıklamada hiçbir Amerikan unsurunun isabet almadığı belirtildi. CENTCOM'un gelen tehditleri bertaraf ettiği ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği ifade edildi. Amerikan güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen İran askeri tesislerinin hedef alındığı duyuruldu. Bu kapsamda füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarının vurulduğu kaydedildi. Tabi bu açıklama Amerika tarafından yapılıyor. İran tarafından da bir açıklama var. İran diyor ki Amerika ateşkesi ihlal etti. Bizim herhangi bir saldırımız olmadı ifadeleri kullanılıyor. Yeri geliyor Amerika açık ve net bir şekilde yalan söylüyor. Yeri geliyor İran açık ve net bir şekilde yalan söylüyor. Her iki ülkede dünya kamuoyuna yalanlarını sürdürüyor. Böylelikle aslında dünyayla dalga geçer durumdalar. Her iki ülkede elindeki özel donanımlı silahları bölgede kullanmayı sürdürüyor. İran donanması 3 Amerikan destroyerini vurduğunu da duyurmuş. İran'dan sert tehdit, düşman hata yaparsa öncesinden daha sert karşılık alacak ifadeleri kullanılmış. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de sürüyor, belirsizlik sürüyor. Bu belirsizlik de bakalım bugün dünya piyasalarında nasıl bir etki gösterecek, nasıl bir tepki verilecek, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler.

0: Programımıza başladık. Sıcak gelişmeyle başladık. Amerika-İran-İsrail savaşıyla başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir bölümü sizlere aktaralım, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Sıcak detayları da aktarıyoruz. Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı görülmesi üzerine Çine ilçesindeki bazı mahallelerde dahil olmak üzere iki ilçede toplam 17 mahallede karantina tedbiri alındı. Tam da Kurban Bayramı arifesinde şap hastalığı nedeniyle üretici sıkıntıya girdi. Vatandaş da tedirgin oluyor. Tabii ki kurbanlıklar bir taraftan da Kurban Bayramı öncesinde nakil edilmeye devam ediyor. Gerekli kontroller elbette yapılıyor. Fakat vatandaşlarda tedirginlik artmış durumda. Bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil bir açıklama bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulunduğu TGNT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek, göreve gelir gelmez toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığının aksi takdirde Avrupa Birliği'ne yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında 11'i tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın 30. duruşması görüldü. Ara karar açıklanırken duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi deniliyor değerli dinleyenler.

olan dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü.

0: Türk'ü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş Satış ve Servis Noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek, göreve gelir gelmez toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum ama ne verdiğini bilmiyoruz. Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan, yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum ifadelerini kullanmış Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları böyle. Fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü alarmda, hantavirüs vaka sayısı arttı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saha Expo 2026'yı ziyaret etti. Haber başlıklarıydı.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Saha Expo 2026 fuarı sürüyor. Saha Expo 2026'nın misafiri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'di. Özgür Özel, Türkiye'nin 20 yıldır geciktirdiği bir projedir dedi. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyninizin olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir hava savunma sistemimiz varsa, bir çelik kubbeniz varsa rahat uyuyorsunuz. Yoksa NATO'nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma füzelerini bekliyorsunuz ifadelerini kullanmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti öncesi yaptığı konuşmanın detaylarını kendi sesinden sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bir yandan Kaan'ı gördük, bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük, bir yandan geldik Altay tankını ziyaret ettik. Türkiye açısından, daha doğrusu şu yaşadığımız son birkaç yıl dünyaya birçok şey öğretti. Hem Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti, hepimize öğretti. TUSAŞ'ımızın Kaan'ını da kimse hor görmesin. Çok önemli bir başarı da elde ediliyor. Özellikle radar sistemlerine karşı mühimmatı içine aldığında görünmez bir uçak olarak göklerde uçması. Zaten Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedef istikbal göklerdedir. Bunun önemini baştan beri biliyoruz.
2: Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin Öcalan için bir barış koordinatörlüğü çağrısı oldu, önerisi oldu.
1: Değerli arkadaşlar, bunu geçen gün dün yanıtladım. Evveli gün pozisyonumuzu tarif edip dün yanıtladım. Şimdi ben burada saha çıkışında siyasi hangi soruya cevap verirsem Kaan'ın üzerine gölgesi düşer. Altay tankının önüne geçer.

Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Aydın'da şap hastalığı alarmı deniliyor. 17 mahalle karantinaya alındı denilmiş. Donald Trump'tan Avrupa Birliği'ne tehdit var. Trump, İran'ın bileğini bükemiyor fakat Avrupa'ya da tehditlerini sıralıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığının aksi takdirde Avrupa Birliği'ne yönelik tariflerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda deniliyor. Kamuoyuna duyuru Cumhuriyet Halk Partisi

Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz ifadelerine yer verilmiş. Bir taraftan da Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da açıklaması vardı. Açıklamasında herhangi bir partiye geçmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde durduğunu ve belediye başkanlık görevine devam ettiğini aktarmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Muğla Fethiye'de Göcek Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşalttığı sırada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakıt tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındı. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında 11'i tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın 30. duruşması görüldü. Ara karar açıklanırken duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi deniliyor. Tefrik, yetkisizlik, görevsizlik talepleri reddedilirken duruşma savcının esas hakkındaki mütalasını açıklamasıyla karar 14 Mayıs'a ertelendi. 11 ismin tutukluluğu sürüyor. Bu isimler arasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaran'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğunun devam ettiğini de aktaralım sizlere. Danıştay'dan Akbelen için kritik karar, acele kamulaştırmaların yürütülmesi durduruldu denilmiş. Danıştay'ın vermiş olduğu yeni kararla Akbelen'de acele kamulaştırma kararının yürütmesi durduruldu. Hukuk mücadelesini kazanan köylüler şimdi tutuklanan Esra Işık'ın özgürlüğünü bekliyor denilmiş değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken seçim hamlesi iki isim için harekete geçti denilmiş bir başka haber başlığımızdı. Mersin'de dehşet, berberde tıraş olan husumetlisine satırla saldırdı. Yine haber başlığımızdı değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de binbir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanında.

0: en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı, Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii, numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber başlıklarına göz atalım. Adana'da regülatör köprü yakınında seyhan nehrine düşen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı deniliyor. Edirne Keşan'da kamyonetle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda normal bir ülke bu destro yerlerin geçişine izin verirdi ancak İran normal bir ülke değil, ülke deliler tarafından yönetiliyor ve bir nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı bunu hiç tereddüt etmeden yaparlardı ifadelerini kullanmış. Birleşik Arap Emirlikleri ilk defa Mısır'a ait savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını duyurdu. Emekliye bayram ikramiyesi için geri sayım deniliyor. CIA ile Trump arasında İran çatlağı denilmiş, Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga, bir kişi hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul Kağıthane'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Metrobüste hasar oluştu deniliyor. Iğdır'da otomobilin çarptığı motosikletli kişi hayatını kaybetti denilmiş. İran 3 Amerikan gemisini vurduğunu duyurdu. İran ve Amerika'dan peş peşe açıklamalar denilmiş. İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin 3. turu haftaya yapılacak deniliyor. Bakan Baktan Marmaris Belediyesi'ndeki havuz sorununa tepki denilmiş. Bakan Gürlek duyurdu. Özkan Yalım etkin pişmanlıktan ifade verdi deniliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa orta öğretime kayıt yaptıran öğrencilerimizin %43'ü mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza kayıt yaptırdı ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıklarını, sıcak haberleri, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlemiş, fotoğraflara yer verilmiş. Yurt dışından alınan mesleğe yöneltme testleri Türkiye'de geliştirildi deniliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları böyleydi. İstanbul Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak denilmiş. Keşm Adası'nda çatışma, Tahran'da patlama sesleri deniliyor. İsrail Maliye Bakanı Batı Şeria'da Filistinlere ait 3000 ağacı söktüklerini duyurmuş. Türkiye ve Cezayir'den dezenformasyona karşı işbirliği deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanları alındığını ifade etmiş Adalet Bakanı Akın Gürlek. Türkiye ile Cezayir arasında anlaşmalar imzalandı. Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon 23 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Saha 2026'da 3. gün heyecanı yaşandı denilmiş. 9 Mayıs'a kadar sürecek, yani yarın sona erecek Saha 2026 fuarı değerli dinleyenler. Faiz site aidatlarının önüne geçecek düzenlemeler yasalaştı deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda faiz site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren TAPU kanunuyla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı denilmiş. Resmi gazetede detayları aktarılacaktır.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız, vedamızı gerçekleştireceğiz. Günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği aktarılmış. Rüzgarın genellikle kuzeyli batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esicağı tahmin edilmekte denilmiş değerli dinleyenler. 8 Mayıs 2026 Cuma sabahında haftanın son iş gününde bu programla haftayı kapatıyoruz değerli dinleyenler. 9 ve 10 Mayıs kısa bir hafta sonu tatilimizin hemen ardından 11 Mayıs pazartesi sabahı bizler yine her zaman olduğu gibi mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 00 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Hıdır Ellez Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler Türk töresi etkinliğinde geleneksel kültürle buluştu ve Bozok halk oyunları gösterisiyle bayram sevincini yaşadı. Yozgat'ta yaşayan 14 yaşındaki Orçun Karakılınç 5 enstrüman çalıyor. Sanatın iyileştirici gücünü vurgulayan Karakılınç, yeteneğini geliştirmek için çeşitli etkinliklere katılıyor ve çocuklara sanata yönelmeleri için çağrıda bulunuyor. Yozgat'ta belediyesi çok katlı otoparkta bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalarla otoparkın güvenliği, konforu ve modernliği artırılacak. Başkan Kazım Arslan, titizlikle sürdürülen bu çalışmalarla kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere mülakatsız 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 22 Mayıs saat 23.59'a kadar kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Adana'da yol verme nedeniyle tartışan taksici motosikletliye tehditler savurdu. Taksi içinde bulunan bir yolcu duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6949 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Paris Saint-Germain Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Arsenal'la karşılaşacak. Galatasaray Süper Lig'de 3 puanlı sistemle 38 sezon boyunca 18 kez şampiyonluk elde ederek rakiplerine üstünlük sağladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu kısmen güneşli. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava durumu genellikle güneşli. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 14 derece, hava durumu güneşli. Akdağ Madeni'nde yarın en yüksek sıcaklık 14 derece, hava durumu güneşli. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

Sabahlar, hayırlı sabahlar, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bugün 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma, hayırlı cumalarımız olsun. 09.03 Türkiye'nin saatleri. Berdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bu hafta Anneler Günü haftası. Berdicim Alışveriş Merkezi'nde yine annelerimize çok özel hediyelikler. Elektronik ve elektrikli ev gereçleri, çeyiz setleri, ev resim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, ne ararsanız Perdicim Alışveriş Merkezi'nde özel hediyelerimiz de var. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni. Instagram sayfalarımızdan ziyaret edebilirsiniz. Çıkın çıkın gelin, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Başlıyoruz.

0: 0530 34 66 66
1: ötüdeydi. İletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz.

Serdar Ortaç dinleyelim ya. Uzun zamandır dinlemiyoruz. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilerim demiş Mecnun Varlık aramızda. İhsan Aksan burada, hayırlı cumalar Nalan abla. Barış Manço'dan eğri eğri doğru doğru parçasını istiyorum. Barış Manço söyledim bunu. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar. Ahmet Şafak mıydı? Aa, varmış eğri eğri doğru doğru, tamam. Aa, bilmiyordum. Eğriye eğri doğruya doğru diye de bir şarkı var ya. Onunla karıştırdım. Hüseyin Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Özlem Özdil'den Kevser Irmağı parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş o da. Hoş geldiniz. Evet, bu hafta Anneler Günü haftası arkadaşlar. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Çıkın çıkın gelin. Bu arada Perdecim Oni ve Halıyı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Burada annelerimize özel en güzel hediyelikler sizleri bekliyor.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 07. Ömer Turan 0539 718 44 88. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Her Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı, Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz.

0: Tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan, 0544 772 3004, 0544 772 3004.
1: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
2: Reklamları dinlediniz.

Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sumuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Günaydın Nalan Hanım, ben Aktağ Beton Tır Şoförü Uğur, sizden Sezen Aksu'dan Tükeneceğiz parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Atilla Almanya'dan aramızda, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Kibariye'den Annem şarkısını çalar mısınız? Sizlere de başarılar dilerim demiş. Almanya'ya selamlar, hoş geldiniz. Şenay Çekerek'ten burada, Özgür Çayıralan'dan, Mithat Ceylan Sarıkaya'dan buradalar. Hoş geldiniz.

0: Anneler Günü haftası tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Maden Instagram sayfalarımızda annelerimize özel çok şık hediyeliklerimiz var. Siz ne isterseniz idaş, yatak, baza, başlık çeşitlerinden evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitlerine, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletlerinden evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitlerine, Pierre Cardin yemek takımlarından çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha fazlasını görmeniz için sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Şenay Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hayırlı cumalar canım benim senden. Kalem seni parça parça kırarım parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Biricik eşim Galip Usula gelsin. Bir de size armağan ediyorum diyor. Muammer Tatlı Sorgun'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Tahir Uçar'dan çaresizim istiyorum. Selamlar kolay gelsin demiş. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Ezanlar var. Oğuz Yılmaz'dan.
1: Rastlarsa gözler.
0: Çayır Alan'dan Çeto Başkanı armağan etmiş Özgür.
1: Yaşlıya.

Mehmet Perdeci'm alışveriş merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. Günaydın Oğuz Yılmaz'dan ezanlar. Bizim için okunuyor, çalar mısınız? Çayıralan'dan ÇETO Başkan'a gelsin demiş. Özgür Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Mithat Ceylan Sarıkaya'dan günaydınlar. Nane Hanım hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilerim. Ceylan Yufka Mantı Gözleme Evi olarak sizleri dinlemekteyiz. Mahmut Tuncer'den Sen Ağlama parçasını istiyorum. Bu parça bana gelsin, eşim Gökten Hanım'a gelsin, Nurdan Hanım'a ve Gonca Hanım'a, Sarıkaya halkına ve Uzundan Oğuz efendim dinleyenlerine armağan olsun. Teşekkürler demiş. Nane Hanım Yufka'da indirim var. 99.90 kuruş 100 TL işte. Ne güzel. 99.90 müşteri gönder bana diyor. Çıkın çıkın gelin Ceylan Yufka'ya. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Günaydınlar. Nale Hanım iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan. Hülya nasılsınız? Elhamdülillah. Sağlığınıza duacıyız. Hüseyin Kağıt'tan zaten belliydi ta baştan parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Teşekkürler. Sağlıkla kalın. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, anneler günü haftası bu hafta sevgili dostlar. Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde yine muhteşem ürünler annelerimiz için. Perdeciğim Oli ve Halı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Aşık Gül abi söylüyor.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek hattımız. Buse Uçar Çayıralan'dan aramızda. Günaydın, hayırlı cumalar. Ben Çayıralan'dan Fatma Uçar. İntizardan Uykum Firari çalarsanız sevinirim demiş adam. Aldım listeye. Hoş geldiniz. Seviyorum bu oyun havalarını, böyle yaz aylarında özellikle baharda güzel gidiyor.
1: İyi yayınlar ablacığım, ben sonradan Eda Ferdi Tayfur'dan Yasin Var'da Mahallede parçasını Canım Eşim Fatih'e çalar mısın? İyi yayınlar ablacığım.
0: Çok teşekkür ederim. Yas mı var Mahallede? Ferdi Tayfur'u da listemize ekledik. Eda ulaştı bize. Mehmet Mat burada. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun inşallah Nalan Hanım. Bile bile sevdim. Sorgun'dan selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Günaydın. Metin Ersoy Sarıkaya'dan aramızda. Canım eşim için sizden Hulusi Gökmeşe'den Yarim parçasını rica ediyorum. Çalar mısınız? İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hulusi Gökmeşe Yarim'i de alalım listemize. Hulusi abi, sana da hayırlı cumalar olsun. Hulusi abi.

idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha neler neler. Çıkın çıkın gelin. Tefal ürünleri, karşar buharlı temizlik makineleri, fakir ve simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Perdicim Alışveriş Merkezi'nde anneler gününe özel en güzel hediyeler yine Perdicim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan da bizleri ziyaret edebilirsiniz. Hira Dağı'nda evimiz, Cennet Bahçesi'nde gülümüz, Tuğba Dalı'nda meyvemiz, Kevser Irmağı'nda çeşmemiz olsun. İnşallah hayırlı cumalar demiş. Amin. Atilla Bozkurt, Çokumeşmeköy, Sarıkaya'dan bizlerle. Selamlar, Atilla Bozkurt ben. Sıradaki parça Çokumeşmeköy'üne, muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin. Hayırlı cumalar demiş, hayırlı cumalar. Hulusi Çandır'dan aramızda, günaydın. Hayırlı cumalar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben, senden ricam Bediha Akartürk'ten Yazın Yağar Kar Başıma parçasını çalarsan sevinirim, teşekkür ederim, kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Mahmut Tuncer radyolarımızda.

0: güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
4: Anneler Günü haftası ve Perdeciğim Oni'de Halı Evi Akdağ Madeninde Instagram sayfalarımızda annelerimiz için çok özel hediyelikler var. Girip görebilirsiniz. Çayın Alan'dan Lokman aramızda. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Gül Genç. Allah Allah, biz bir yanlış kaydetmişiz sizi herhalde. Çocuklarım ve torunlarım için İbrahim Yıldız'dan Sen Gülersen rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Alıyorum listeye parçanızı. Hoş geldiniz. Zaten belliydi ta baştan, Hüseyin Altın yayında. Pardon, Hüseyin Kağıt.

0: Oğuz efem reklam.
1: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim otomotiv teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

0: Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş Satış ve Servis Noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz
3: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Evet, dinleyeceğimiz bu güzel Ferdi Tayfur şarkısıyla birlikte ilk bölümü de nihayetlendirmiş olacağız. Perdecim Oni ve Halıyı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan. Bizleri ziyaret edebilirsiniz. Hülya Hanım terasa çıkarmış beni. Güneşleniyorum burada. Çok güzel. Elinize sağlık.

Pırıl pırıl hava. Binli bütün mahalle dinliyor bizi. Uyanın. Balkon duvarına çıktım, şimdi bağırıyorum buradan, uyanın uyanın diye. Nergis bizlerle programa dahil, dostlarımızdan Aydın'dan, Aydın Didim'den sevgiler. Hayırlı nurlu cumalar olsun tüm Oğuz FM dinleyenlerine, sizlere ve değerli elemanlarıma gelsin. Yalancısın, inanamam, gayrı sana güvenemem parçasını istiyorum, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yıldız bizlerle, Yıldız hoş geldin. Günaydın abla, Yasin Yaşlı'dan. Sen olsan ağlaman mı, çalar mısınız? Dinleyen herkese gelsin demiş, peki alıyorum listeye. Mecnun Varlık Sorgun'dan, bunu çalabilir miyiz diyor. Size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. İyi. Dur bakayım, burada bir şey çalıyor. Ben çaldım bunu zaten. Çaldım ya bunu ben. Bunu ben çaldım zaten. Tekrar mı çalayım? Yoksa link mi atacaksın? Yolda bir link mi var? Seviyorum sizi demiş Hülya Sorgun'dan. Hülya koy beni duvarın üstüne koy. Balkon, terasın duvarına koy. Bağırayım buradan. Uyanın!

0: Kavşak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Buradasınız zaten demiş Hülya Hanım. Hayat hiçbir şey için üzülmeye değmez. Bunu anladım. Kendime değer veriyorum. Siz de ben de iyi ki varız demiş. Terasa mı çıktık şimdi? Valla terasta çay içince açılıyorsa insan ne güzel. Güneşlenin biraz. D vitaminidir. İyidir. Yengedir. Ahmet Hakan Sarıkaya'dan aramızda. Hayırlı cumalar abla. Yine ben, yine Orhan Gencebay. Ben topraktan bir canım, çalarsanız sevinirim. Ahmet Hakan, Rot 66 Sarıkaya, hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun, hoş geldiniz. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Nale Hanım, sizden şimdiden anneler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ben Sorgun, Mert Yufka'dan Şükran. Parça senden insaf diler yarın. İbrahim Tatlıses'ten. Bu şarkı şu an. Mert Yufka çalışanlarına ve biricik patronumuz canım dayım adı güzel Orhan Bey'e gelsin. Bu arada ürünlerimiz %100 el açmadır. Herkesi Sorgun Mert Yufka'ya bekliyoruz. Ayrıca dükkanımıza ismini veren canım kız kuzenim Mert, senin de doğum günün kutlu olsun demiş. Nice yıllara Mert, hayırlı işler, bereketli olsun. Elinize, emeğinize sağlık kızlar.

Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli 3 yıla

Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılabilirsiniz.

0: kapattı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Faydan yine.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Songül Hanım Çayır Alan'dan aramızda. Nalan'cığım Ferdi Baba'dan Nuray Palabıyık'a gelsin. Çok seviyor kendileri veda ve de diğer kursiyerlerime armağan ediyorum. Can dost demiş. Teşekkürler. Abla kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Ferdi Tayfur'dan gençliğimi verin almayın yıllar çalar mısın diyor Bekir. Bekir Şanlı. Hulusi abi hoş geldin.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Güzellerinden az olsun Alan Hanım.
1: Hayırlı cumalar efendim.
2: Nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok şükür biz de iyiyiz. Bugün cuma, işin son günü. Sağlık, evet. Sıhhatle, huzurla, neşeyle inşallah eve gideriz.
1: Amin, amin.
2: Orhan Gencebay'dan Ayşem'i istiyorum. Tamam. Ayşem özellikle Ziya Yıldırım'a gelsin. Her sabah dinliyor. Sizi hiç kaçırmıyor. Ve bütün OZM dinleyicilerine gelsin. Kadıgüllü köy halkını da unutmayalım. Onlara da gelsin. Hayırlı cumalar olsun bütün İslam aleminin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın, sıhhatli kalın, huzurlu kalın, neşeli kalın. OZM'de kalın, Nalan Hanım'ın programında kalalım. Hadi.
1: Çok
2: sağlıklı, neşeli günleriniz olsun Nalan Hanım.
1: Evet, Orhan Gencebay, ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım diyecek. Rot 66'ya, Ahmet Hakan'a. Hemen sonrasında bir Orhan Gencebay şarkısı daha, iklimler çileme çare bulmuyor diyeceğiz. İki şahit ser peş peşe. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla.

Ben toprağın sinesinde insan dedilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

Bir tat ben Hollanda'dan sizlenle bir parçayı oğlum Kadir için. Çayılalan'da sanayide lastik servisinde çalışmakta olan yeğenim Bünyamin'e gelsin. Hollanda'dan selamlar olsun güzel yurdumuz Yozgat'ımıza demiş. Aleyküm selam.

0: Oğuz FM reklam.
1: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara

Şoförün Alan. Şoförün Alan. Şoförün Alan. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES'le kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat.

0: Mimar Çağrı Orhan 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, Ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin, hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

0: Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit. Ya Kabıd, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, Ya Hafî. Öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: İmkanın bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder. Günahlarımı da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

0: Allah'ım, hanemizden bereketi, gönlümüzden muhabbeti, dilimizden duayı eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü hayırlı eyle. Amin. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya hasreti Muhammed, ya hasreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen, sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya hasreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya hasreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya hasreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler, öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün.

0: biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem. Ya

0: Allah'ım, Allah'ım, gazabına uğramaktan, öfkene müstahak olmaktan, karanlıkları aydınlatan ilahi nuruna sığınırız. Razı oluncaya kadar sana tevbe ve niyazda bulunuyoruz. Güç de senin, kuvvet de senindir şüphesiz. Sevip razı olduğun şeylere muvaffak eyle bizi. Günlerden cumanın rüzgarı eser ilahi, aşkınla yanmak arzusuyla yanan bu yüreklerde. Bugün cumadır ve bizler biliriz ki dua kapıları ebedi açıktır. Gaflette olup dua kapılarına sırtını dönenlerden eyleme ya Rab. Sana sırtını dönme gafletinde bulunanları affet. Razı oldukların hatırına razı ol bizden. Biz inandık ve yalnız sana güvendik. Cumalar hürmetine affet Allah'ım. Amin. Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayacak olan ancak sensin. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız sona erdi. Haftaya Cuma günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Efsaneleşen LS traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerini vurgulayarak sigortalı çalışmanın önemine dikkat çekti. Çalışanlar haklarından mahrum kalmamak için sigortalı çalışmayı tercih etmelidir. Yozgat'ta yarı olimpik yüzme havuzu projesi için ihale süreci başlatıldı. İhale 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapım süresi 350 gün olacak ve yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026'dan itibaren Türkiye'de zorunlu hale girecek. Çevre kirliliğiyle mücadele ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan sistem tüketim alışkanlıklarını değiştirecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik gerçekleştirdiği yeni operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı vererek 29 kişiyi gözaltına aldı. Usulsüz ihalelere fesat karıştırmakla suçlananlar sorgulanıyor. Mahkeme annesi tarafından şikayet edilen kişinin evde sigara içmesini bir ay süreyle yasakladı. Yasağa uyulmazsa 10 güne kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6931 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Victor Osimhen için PSG'den gelen 75 milyon euro bonservis teklifini reddetti. Avrupa devleri oyuncunun peşinde. Hakan Safi, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda başkan adaylığını açıkladı. Seçim 6-7 Haziran'da yapılacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava şartları var. En yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Sağlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Erdecim AVM sponsorluğunda programımız sona erdi.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim: Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda, 0543 413 1091. Ali Yıldız, 0533 465 3692.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni.

kitlemizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni.

0: Karayalar Mobilya şoförün aleni sunar.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma, hayırlı cumalar olsun. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Evet, Bambi'den 5000 TL alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı almayı unutmayın.
0: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

güzel bir akşam olsun. Saatlerimiz arkadaşlar 21'i gösterinceye değin sizlerleyiz. İlk bölümde Akkayalar Mobilya eşlik ediyor bizlere. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Bambay Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızda. Sarıkaya'da, Nevzat Şener Bulvarı'nda.

0: Evet, ben bile kendimi çekemiyorum. Tahir Uçar yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. 18.15 Türkiye'nin saatleri. Sedat abi Sorgun'dan aramızda. İyi akşamlar Ferdi Baba'dan. Benim gibi sevenler şarkısını Erzurum Döner Ustabaşı Recep Usta'ya ve çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Hoş geldiniz. Çok erken saatlerde gelen mesajlar var. Nasıl yapalım bunu? Merkezden selamlar. Kıvırcık Ali'den Diyar'dan Diyar'a parçası istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Selam olsun merkeze. Yozgat Akdağ Madenindeki kuzenim Berat Özkan ve dayım Mustafa Özkan için Neşet Ertaş Baba'dan Duyulur mu parçasını rica ediyorum, çalarsanız seviniriz. Kara Vezir'e, Vezir'den Çılağa armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bunu da aldım listeye. İstekler yoğun bu akşam. Ali Küçük Terzi, Ankara Kalecik'ten ulaşıyorum demiş. Kuzenim Berat Özkan, dayım Mustafa Özkan ve Selda Bağcan. Sarı saçlı mavi gözlü diyorsunuz. Bu bazı parçaları eliyorum aynı kişilere gelen. Bilginiz olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan Çınar Ali. Babam İlhan Aydın için Müslüm Gürses'ten Bir Mana Var sözlerinde şarkısını armağan etmek isterim. Peki. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Oo, maşallah maşallah, bu akşam pek yoğunuz. Sesli mesajımız var burada.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar
1: efendim. Ben Kurtuluş Seyfi. Ferit Tayfur'dan Evde Yoktum parçasını bütün sorgunlara, şu an sizleri canlı dinleyen bütün vatandaşlara armağan ediyorum.
0: Evde Yoktum, benim gibi sevenlerden sonra yapalım. Ferdi Tayfur. Sabah yetişmemişti sanki bu parça, değil mi? Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla Ferdi Tayfur yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Bekledim, bekledim, gelmedi.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı

0: var hakkın bulursa de.
1: Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Yar aşkınan bakan göze doyulur mu? Ali Çevik Aydıncık'tan aramızda, Yozgat Aydıncık'a selam olsun. Şu an Mersin Erdemli'deyim diyor. Oraya da selamlar olsun. Erdemli esnaflarının hepsine sizin kanalınızı aşıladım. Herkes sizi dinliyor. Sizden nerede yedin paraları parçasını rica ediyorum demiş. İyi yayınlar dilerim. Peki Ali Çevik, hoş geldin. Selam olsun. Mersin Erdemli'ye, tüm esnaf kardeşlerimize. Ayteç abi burada. Selamlar Nale Hanım, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Nasihat parçasını çalar mısın? Aileme ve Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese armağanım olsun demiş. İki Ferdi Baba şarkısı çaldık. Biraz arası açılsın. Gönderelim önce Kıvırcık Ali, Diyardan Diyara isimli türküsüyle mekanlarımıza konuk olacak. Buyurunuz.

Ardın sıra bir muradın, koştuk diyardan diyara dost dost. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Bambi'den her 5000 TL alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33. Evet, Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, nerede kalmıştım? Müslüm Baba'dan şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Bir mana var sözlerinde yayın.

0: Bir çile var, bir neşe var. O an ölüp kurtulmak var.
1: İyi akşamlar Meral Hanım. Sizleri severek dinliyoruz. Yengine Kurtuluş Seyfi. Sıradaki bir parçam var. Sinan Özen'den Çıldıracağım parçasını yine sorgunlu vatandaşlarımıza ve yine sizi severek dinleyen insanlara armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar olsun. Sinan Özen'i de alalım listemize. Kısa bir aramız var. Hemen geleceğim.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 6475. Dürdane Doğmuş 0541 571 1366. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

Selamun aleyküm. Ankara'dan Yusuf ben. Akdağ Madeninde bulunan kardeşim Resul Çakır, Mehmet Sami Savur, Oğulcan İpek, Muhammed Burak Bilgin'e selam olsun. Hacı Koca'dan Adana Sana Ağlar parçasını önce kardeşlerime sonra dinleyicilere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin Nalan Hanım. Ben Ankara'dan Buse. Aynur Polat'tan Cadde Sokak şarkısını Akdağ Madeninde bulunan kadim dostum Okko, Can'a ve Resul Çakır'a, Sami Savur'a, Aykut Demirci'ye armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Şerife Özkan, eşim Mustafa Özkan için Ferdi Özbeğen'den Ağla Haline parçasını rica ediyorum. İyi akşamlar.

0: ağzında.
1: Mersin'e gönderdik sevgili dostlar bu parçayı da. Uzun zamandır dinlemediğimiz roman havalarından biri, özlemişiz de. Evet. Bambi'den 5000 TL alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız.

Yalar Mobilya, Nevzat Fener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Akkaya Yalar Mobilya, Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız.

kayıtlarını bir daha atmasınlar arkadaşlar mesela. Hep aynı isimler döndü, fark ettiniz mi? Bak atlaya atlaya okudum. Bütün mesajları değerlendirdim ama isteklerin hepsini yapabilmemiz mümkün değil. Hep aynı isimler isteniyor çünkü. Selamünaleyküm Ankara'dan Gökhan Teke. Kardeşim Mesut Şener arkadaşı ve arkadaşlarına Kıvırcık Ali'den. Bizimkisi masaldı, gerisi hikaye. Çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun demiş Gökhan. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Sinan Özen gelsin. Buyurun.

Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Sizin seçtikleriniz nezdinde devam edecek programımız. Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sanayi sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'dayız. 0501 066 7066 iletişim hattımız Eser Metal. Ata Sanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dan Merkez Satış Şubesi'yle hizmette. Samet Cengiz yetkilimiz 0500 36 986 3944 iletişim hattımız. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Şöyle bir bakalım kimler burada. Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parça Çokumeşme Köyü. Seyit Bozkurt'a gelsin.

Şahin İneviköy'ü Sarıkaya'dan aramızda. Kolay gelsin Nalan abla. Bu türkünün bende bir anısı var. Hastane kapısına kar doldu. Saygılar abla demiş. Saygılar bizden olsun kardeşim. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Şifayen yayınlayalım, aldım isteği. Selamlar Nalan Hanım, Oğuz Yılmaz'dan Naçar Yaralıyım parçasını istiyorum. Oğuz Yılmaz'ın ruhu şad olsun. Gökhan Malkoç, hoş geldiniz.

0: kıymetli ser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliği Müstümuzu'yla. Çok minik bir aramız var.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: ederim.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında bir imalathane kurdu. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Eser Metal satış şubeleriyle Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066. Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde. 0500-36-986-3944 iletişim hattı. Samet Cengiz yetkilimiz arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Aykut Sinan Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım parçasını kuzenim Mamaklı Ercan Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akel, Namı Diğer, Yeni Doğanlı Dayıko'ya, Ağrılı Fero'ya armağan ediyorum der. İyi akşamlar Nalan Hanım. Kayseri'de bulunan abim Barış Tekel ve amcam Sinan Tekel için İbrahim Polater Mecburi İstikametler parçasını çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Gecemiz güzel olsun. İyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Görkem Aktepe. Kıymetli abilerim Mustafa Özkan ve Berat Özkan için Müslüm Gürses Nülüfer parçasını istiyorum der. Selamun aleyküm diyor bir başka dinleyicimiz. Aleyküm selam. Ankara'dan Mehmet Akif Kaplan, Resul abim ve cürümü Okkocan, adım sanık her davada Uygar Doğan Aydın istiyorum demiş. Furkan Karakoç, Mustafa Berat Özkan için Tufan Altaş'tan Yazan Kalem Siyah diyor. Cihan Yozgat'ta çalışan, Akdağ Madeni'nde çalışan arkadaşım Halit Ahmet Öztürk ve saygıdeğer arkadaşları adına Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını rica ediyoruz demişler. Yayın durmuş diyor Neslihan. Benden yana değildir de nasıl bakarız ona bakalım. İyi akşamlar Ankara Etimesgut'tan Behlül. Halit, Ahmet ve tüm dinleyenlere Metin Işık'tan ağla gözüm istiyorum demiş peki. Ahu Figan Dilber'le Tülay Mahmut.

Karanlık geceler elbet ağrır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Her de bir gün ölür. Aldırma.

0: ile isyan.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Metal'e dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle Metal'e dair tüm işlemleri yapıyoruz. Eser Metal toptan fiyatına perakende de alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Eser Metal Sanayi Sitesi Türk Dozağı Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066. Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattı.

Ya dünya canlı kayıt yapmışlar herhalde. Güzel olmuş. Ömer Şahin yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Hayırlı akşamlar Şınar Hanım. Ben Akdağ beton tır şoförü Uğur sizden. Safiye Doğan Aydan anladım dostum parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Songül Çayıralan'dan bizlerle. Hoş geldiniz. Ne güzel burası böyle. Akarsu. Akarsu diyemeyiz aslında. Bir dere yatağı gibi. Kanala da daha çok benziyor. İyi akşamlar. Nalan'cığım Ferdi Tayfur'dan Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim parçasını istiyorum. Bu parça Ferdi seven Nuray Palabı'ya armağan olsun. Fadime'nin düğünü.

0: açar. Vay vay vay. Evet, son Gül Hanım aldım listeye parçanızı. Güler Hanım Ankara'dan aramızda. Nalan'cığım çoktandır görüşemiyoruz. Ben Ankara'dan Güler. Senden bir parça istiyorum. Mektup yazarım, mektup üzerini pullama parçasını çalarsanız sevinirim. Oğlum Caner, sana, Can, tüm arkadaşlarına, şu an yanımda olan kız kardeşim Buse Gökçe Ağaca armağan etmek istiyorum. Bir de sana, bir de bana gelsin bu parça demiş. Peki şöyle bir başa alalım. Sevcan Orhan gelecek. Aldım listeye parçanı. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlamam. Bir de sesli mesajımız mı var?
1: İyi akşamlar Nalan'cığım.
0: İyi akşamlar.
1: Çoktandır görüşemiyoruz. Ben Ankara'dan Güler. Senden bir parça isteyeceğim. Mektup yazarım, mektup üzerine pullama parçasını çalarsan çok sevinirim.
0: Tamam.
1: Oğlum Caner Saracı ve tüm arkadaşlarına, bir de yanımda oturan kız kardeşim Nursel Gökçe Açlı'ya gelsin.
0: Peki.
2: Oğuz Efendim. Eser metal, şoför Nalan'ı sunar.

benim gözyaşlarımın sebebi Caner. Seveni ağlatmak günahtır, bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok, görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini. Yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban oldum.

gönül kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda. Kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardım sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar. Sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü. Çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban oldum.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Hacı gel köye bize geri dön dedim. Hadi benim düğünümde halacı gelin. Merhabalar, ben Gamze demiş dinleyicimiz, hoş geldiniz. Baran Göl, Enver Yılmaz, icap eder mi göndermek istiyorum. Şu anda iletirseniz sevinirim. Kurşundan korkmadık da bir çift gözün yokluğuna geldik.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
0: Der misiniz demiş, demiş oldum. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den. Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Türk Tuzağı Bulvarı, Sorgun'da 0501-066-7066 Eser Metal Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. İyi akşamlar, ben Mehmet Ömer Yanık Tufan Altaş'tan Vay Kader isimli çalışmayı istiyorum. Akdağ'da bulunan babam Mahmut Yanık ve arkadaşları Beşir Aşır, Osman Çim, Mehmet Üstün, Metin Altın Kaynak, Mert Güneş, Oğuzhan Aka armağan olsun demiş. Ali Çevik Aydıncıklı, Ali Çevik aramızda. Mersin Erdemli'den esnaflar için sizden merhum Güllü'den bir parça istiyorum. Parçayı siz seçin. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar olsun. Ne yaptın Hulusi abi, bu ne?
2: Selamünaleyküm, hayırlı programlar size, yayınları olsun. Alan Hanım, şu anda Yozgat Spor'umuz
0: evet
2: maçı oynuyor. O yüzden sana da gönderiyorum.
0: Başarılar.
2: Sen de inşallah başkalarını bilgilendirirsin. Baksınlar herkes.
0: Tamam.
2: Haydi.
0: Başarılar.
2: Hayırlı programlar, güzel yayınlarımız olsun. Şu anda Ordu'da oynuyorlar.
0: Ordu'yla.
2: Ordu. Tamam. Yenerlerse ikimize çıkacaklar Allah'tan, bir şey olmazsa.
0: Hadi bakalım. Nasıl gidiyor?
2: Haydi, bol bol şanslar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Nalan Hanım programında kalın.
0: Spor 3 TV'den izliyor. Yozgat Spor'umuz deplasmanda Ordu Spor'la müsabakası var. İyi gidiyor herhalde yani, bize de gönderdiğine göre ikinci lige çıkacağız diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Sevdiğim isimli çalışması sevgili Ertuğrul Polat yorumu mekanlarımıza konuk olsun diyoruz. Rukiye Hanım hoş geldiniz. Nalan Canım hayırlı akşamlar. Güner Coşkun Erden sevmek şey ne güzel. Mümkünse teşekkür ederim. Sevmek ne güzel şey mi acaba? Sevmek ne güzel. Peki. Aldım listeye, hoş geldiniz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

için sensiz döktüğüm ilk gözyaşı bugün. İkimizin arasında elçidir demiştin geceler ve siyah perdelerini çekerlerdi şehrin üstüne. Hiç kimseler görmezdi birbirimizi nasıl sevdiğimizi. Şimdi soruyorum sana, geceler mi değişti yoksa sen geceleri mi terk ettin?

0: atmadım. Hastayım, hiç kimse bilmiyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salman, arıların yaşam döngüsü ve bal üretiminde suyun önemine dikkat çekti. Su eksikliği arı kolonilerini zayıflatabilir ve hayati sorunlar doğurabilir. Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat Başkanlığı'nda yapılan toplantıda yaz aylarında artabilecek orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sigortalı çalışmanın anayasal bir hak olduğu vurgulandı ve tüm çalışanların sigortalı çalışması önem taşıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri yurt dışında bulunuyor. Mersin'de otel inşaatında dış cephe boyası sırasında iskele boşaldı. Metrelerce yükseklikten askıda kalan iki işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olayda yaralanan olmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6910 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Golleri Diallo ve Aslani kaydetti. Spor yazarları Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 yenilmesini değerlendirerek futbolun ciddiyetine vurgu yaptılar.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece ve hava durumu genellikle bulutlu. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve hava durumu kesintili bulutlu. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 15 derece ve hava durumu kesintili bulutlu. Akdağ Madeni'nde yarın en yüksek sıcaklık 15 derece ve hava durumu kesintili bulutlu. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Annem beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz?

0: kime küstüğünü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
3: Ah yan

Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.